0: Gerey rahim, kazanga kiru. Min kazanga krem poiz bilen. Alda kolka appak binalar. Şirkevlerde yalgız tugilalar. Yalgız tugil bitte kubalar. Yeşil tavlar tulu ak binalar. Birinci tavgıya ak bulup. Kazan trabisteleri bilen. Ümetleri bilen ak bulup. Simbikene, kızıl ırşık, sirk yırtıguya telinke. Telinke de tügül, bir karasan uşu ikeneli, belişke. Uz halkının saklı bitgadetin, kazanının sin kararı uşun. Poiz bilen kilgen her kunakka, suzup dura sirk belişin. Min poizdim neyim bilen birge, yazmışıma şula yazganga. Kırıp giden menge koynap durgan kazan digen big zur kazanga. Min kazanga şıp tüşüp gilem. Samanottum joylur yana. Ayak astında ok tizilip gitken küp mü meydan uram manara. Ayak sussam basıp gitermin kuk. Yigirmişer katlı ülerge. Kazan radyosu maçtıları jırlap kaldı milli kilerge. Kazan şundı yırak şeylgen ki şol kremelneni bir şatır. Biş baltalar keşe bisteleri uze guram kübük top takır. Ayırakta zavod binaları mehabbetler, zurlar, türlüler. Eşşi kungle sıman hop hadiler. Eşşi kungle sıman serliler, samolyotum bilen kubelektey, yazmışıma şulay yazganga, ışıp tüşem, menge koynap turgan, kazan digen, şiksiz kazanga. Min, kazanga yüzüp kırıp gilem, şal idilde yep yeş dulkunlar, muyunların suzıp, zur kranlar, selam bire kazan portundan. Kazan bilen idil yazmışına, tengel minim ilim yazmışı. İşitile idil tiplerinden, burlaklarının mınlı tavuşu. Şuşu yılga menge birleştirgen Tatarstan bilen Bulgarını. Bitlerimde jılı jiller duyam, alar kilgen kişip şırlarını. Mermer yarlar, yardan yoğun utu, idilimde kazan şövlesi. Tau başında işar bir küt sıman basıp tıra, jelil gövdesi. Parahodum neyim bilen birge, yazmışıma şulay yazganga, yüzüp krem zur bir dingiz kader, kazan digen ılı kazanga. Min kazanga jeyev kırıp gilem, akrın gına atlayım, jay gına, kurmi kalmim tağın digen sıman, neler varın tire ayağımda. Her yafrağın kurup yükelerinin, okup her bir uram isimin, nazla ütem yana kazanımının, her kirpişin, her iyi nigizin. Nakışların iske binalarının bizeklengen terez başların, muzina kırıp sipap çıgam, in bırıngı bulgar taşların. Annam gitem irik meydanına, gazonlarga güller yanına, Üniversitetinin kukka aşkan yana binaları yağına. Min üzümünü sına birem kazan. Yazmışıma şula yazganga. Ey de künlüm koyna. Sini salam kazan digen altın kazanga.
1: Әлфия Абзалова, Кин Иркен, Рағида Янбулатова сүзләре, Бәхти Гайсинг.

0: Tertip Radyosu.
1: Flora Süleymanova, Utlarında Minyona. Mesut İmaşov küyü, Sözide Süleymanova sözleri.